0: Ben Özü Sıfır.
1: Vakfanı. Dedi la bu.
0: Dedi bu abi sınav böyle değil.
1: Bak.
0: Yine aşık aşığım.
1: Sen git kızlar ne oldu?
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de çileyim. Evazında kitap veririm okuyarsan. Bilirsen kim yazdı? Steven Son. Bilirsen ne deyi? Cezireler Adası.
1: Tüfürür sana cezireler.
0: Ne geçir bu? Piratlardan yazır ey.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın. Seni
0: uşağım. Canlar, gelin, buraya gelin.

0: Hessische Reichsacht. Non, de vrai, non, c'est lui ça. Il voulait avoir la main, mais je t'apprends.
1: Ada, kart çıkarar tabandan sonra gel bakararsan.
2: İtirmişim, itirmişim. Hamısını itirmişim. Pulları da, kart çıkarları da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki, belki sakla.
3: Kere kart çıkamı itirmişim. Şu da ağır ya.
4: Anamısın vay

0: kişilerimize bakacaklar. Budur. Ersin'i tedbir görmeli ki sabah buluğunda öz faaliyet derneğleri olsun. Kişilersin. Hamurun kişilersin.
1: Babam evlenir. Babam evlenir.
0: Kişin sahneye.
1: 90 yaşında.
2: 90 yaşında. Yani inanın kişilersin.
0: Rıza, Hanı Rıza, Mehmet Hanı Rıza!
1: Ah darlı, değiller akrabatlar, davulcu gitsin.
0: Rıza kimin kokumun başına taş düşeydi.
1: Ha.
0: Kesin Salih, salır. Peki, ben tek, kontrabasla.
3: Yen sağ.
4: Alımdan gelen ile, pırlımı kim verir?
0: Pırlımı pırlımı.
4: Pırlımı verir!
2: Öz faaliyetsiz hele bunlar ibaretti.
4: Yok canım. Hele program devam ediyor. Kulübün faalları, Hüseyin opacıları bu saat öz maharetlerini göstereceğiler.
1: Falanı!
4: Sağ olun, kifayettir.
1: He?
4: Kifayettir, sağ olun.

iki göp bir oldu. Bulutlar dağıldı, deryalar duruldu. Ekmeler pıçıldadı, yirmele göymele. Sevilemey heya, sırrını vermele. Dayan, dayan dedim dayan. Dayan, dayan, dayan, zaman dayan. Dayan, dayan dedim dayan. Dayan, dayan, dayan, yalvarırım dayan.

0: Nala, hoş gördük.
1: Salam. Haberim var, işe düzelirim.
0: Doğrudan, tebrik ediyorum.
1: Sağ ol. Bilirsin, oğlan bizden işe götürmediler.
0: Sen de öyle şahlar tabi ki götürdün be.
1: Nerim al, belki ben ne dedesin.
0: Hadi, telesirim. Sağ ol şimdi.
2: Ben gezirem her yanı, ben gezirem her yanı. Tapım senin aslı ceyranı.
1: Lift bu kadar yükü kaldırmaz.
3: Yok aş.
1: Elbette.
3: Değilsen kaldırmaz. Yaxşı baha görə.
1: Heç eybi yoxdur.

0: Sen ne istiyorsun? Diye sen sudan korkursan. Korkma, su soğuk değil.
1: Ben hiç neden korkmuyorum.
0: Yaşar.
2: Ben gezerim her yanı, ben gezerim her yanı. Tapım sen.
3: Aycülük, ne diyen misin? Cansız mı sen? Kes ahtı olsa.
0: Soğuk da ya, Küllü.
4: Küllü, kes derpen.

0: Gördüğüm filmlerdeki kızlar hükmen geçenge olacak. Güya yeryüzünde hiç küfür kız yokmuş.
1: İşinizden razısız Lara.
0: Bilirsiniz. İlk günler laf gülmeyen gelir. Sermişinlerim kabineye giren kimi ciddileşir. Kuruyup kalırdılar. Lift aşağı inende nedense özlerini itilir. Hele bir ayakları yerden üzülür. Hele bir onlar çekiciz olurdular.
1: Müşahideniz yakışıdır. Yakışı müşahidesi olan adamlar hayat hadiselerini düzgün kıymetlendirebilir. Bunun manasını anlayır.
0: Sernişin liftinde işleyen kız sağalıp yine işe çıktı. Ben yine de hizmet liftinde işleyirim. Heybi yoktu. Talimden razıyım.
2: Cüllüt! Cüllüt! İşitmişsen çekil oradan. Havuza düşersen cüllüt.
3: Ben cüllüt değilim, ben laleyim.
0: Hizmet lifti. Deyirlər səhnə arxasında elə işçilər var ki, tamaşanın gözəl keçməsinə kömək edirlər. Amma tamaşaçılar onları heç vaxt görmürlər. Hizmet lifti de belədir.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: 15 yuvadek al markette. Ekonom alışveriş. Ülker Albeni Şakalabın kilosu 20 manat.

birinci günah senden annem. Güneylerde belalar, güzellerde elenler, mehabbetle dinlenler. İndi günah da sendendir ne amanda. İndi gün

0: bu kimdir? Ay kız, dur başıma deyip ağız kurdu neyi yatmışsın? Dur gidi geve!
1: Ben kız diyorum.
0: Görürüm, baktın getirip ki kız olmamışsın. Yoksa bu gövdeyle ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Be familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Be dedenin adı nedir?
1: Mehmet'tir. Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet'im. Başa düştün?
0: He.
1: Menden eliniz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden eliniz. Benim de kişilerden hoşum gelmez.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Gör dünyada neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşım kadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan haram.
3: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki.
0: Yok ha. Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelmedi ulan.
0: Dursa. Yaş. Elimden kaçıp burada, bu tohinin de gizlenmek istedin. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de necə gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydındır.